0: hitovi. Kalo sedum, sedum. Lej to do maximum. Hitovi na maximum.
1: Hi, I'm Ray. Kanal 77, samo hitovi.